Ay, ay, ey, ey. Ay. Ay. Şey bu lan bunu. Ay. Ay. Aha, peygamber baba. Ama now you have to see Kalela Pansi'nin dörtü.